0: saatis derdim.
1: Patara gogo imerelo.
0: Radio Derdimendis ekskluzivi.

0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.